0: Ayrı çeten hayvan.
1: Kasap.
0: Eminem Short, 048, Bigger Robert, XA Tom.
1: Evet.